maşallah da hani mulkumuz durup ondurukumuzdan ve avrukumuzdan da el fayda ordu halkum cenna duadukum inşallah rahim takulukum el bayil ve dikik ve bayil tamadik.